0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是吗？哎，羊儿这个不都看到了吗？看到没？家子子也许多。
4: 也许。
1: 看到白老子白浪白花汤多。
4: 嗯。
1: 还是白浪白花汤。哦，是白浪这个羊儿花的天。Elen bakıt gelsiz ne?
5: Şöyle be.
4: Bir kere oturup aç köşünü kalan kaldım. Kirp kirp yediysem külüşüp gitti. Kivet dedim. Bir kızım kesel çam kaldı. Şunu kevdim dedim.
1: 2 kilo teri alayıp
4: gelsin. 2 kilo teri alayıp gelsin.
1: Bir gün keşke dersiniz.
4: Bek desem 40 kilo teri alayıp
1: gelsin. 40 kilo dersiniz. 2 koydun dersiniz. 80 koyu koyu bir yerine yaş balı dek. 80 koyu kapına.
5: Yok götüremeyim dur.
4: O çıraylık maçıraylık dedi. Sene ver dursun da o çıraylık dedim. Maçtak satıp gitem de oylanmak dedim zaman. Küt küt bak bak. Şimdi annemi aldırıverip yağına aldırıverip ben kadar. Hem hakkı. Ay etmez tabdi bir bilimimiz var. Bu ye ge kemmeytim. Başım alınıp gegen. Başım alınıp gegen. Mendim tola gep sorman lan. Yadın alınıp gegen. Kam giyariyem. Bu detni üzen sağan. Bu detni üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。